Arkadaş buna da kabarsa beyin Runtre şeyde kaçar deşe bin Spitreş kağıt zekani bir sadri kağıtla Semerkandi seyrali Hami gergadı getini el beyanası ber buhara nizana Diket aser katevi

Eno, demo, devrano, hen yeno, hen sueno, ondier, keşte nino, peyniye de hardo şao.

Baş gahdarıma xoşavistu delal. İru am bore bernamaya hon koleser efrine çizanen. Juliana borama, priya radio delal.